0: Hey,
1: fuma.
0: Hey, fuma.
1: Fuma.
0: Hey, fuma.
1: Fuma.
0: Hey, fuma.
1: Fuma.
0: Wala ula fuma.
1: Fuma.
0: Que musolo fuma. Bana ba hoba gula fuma. Asuba ela bogo fuma. Bana wa fufula ula fuma. Bana tulola ula fuma. Bana hutiba fuma. Bana hotena fuma. Bana fufutona fuma. Bana taula di ka mo khona fuma. Auta fuma na pegula fuma. Tsilelo ka ntsofu. Bana bitsa mo ka fuma. Ha o si